0: Yani günlere pişiriman dolayı böyle.
1: Merhaba,
0: Merkez Liman'da bir
1: bu.